0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: Dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: çok mu gördün?
1: Radyo Karadeniz, Alemde Tekiz.

güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Dalga dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: gün.
1: Daha güncel.
2: Herkes burada olacak.
1: Daha çok müzik.
3: Daha çok müzik.
4: Mala yürüyorum mala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Daha güncel. Daha çok müzik.
1: Daha samimi. Herkes burada olacak.
0: Daha romantik.
1: Daha romantik.
2: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Evet, günaydınlar herkese. Coşkun Show başlıyor. Saat 20.08.26'yı göstermekte. Radyo Karadenizli. Hazır mıyız? Şöyle radyomuzun sesini sonuna kadar olmasa bile yarıya kadar açıyoruz. Başlıyor Coşkun Show. Şöyle Karadeniz hareketli. Ara ara slow. Nerede heyecan? Orada bereket. Öyle mi diyorlardı? Evet, şöyle bir alkış göndereyim o zaman. Herkese günaydınlar diliyorum. Coşkun Show başlıyor.

Sesimizin ulaştığı her yere günaydınlar diliyorum. Beni dinleyen herkese de günaydınlar gönderiyorum buradan. Şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatalım hemen. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Birazdan WhatsApp mesaj hattımız aktif olacak. Böyle bomba gibi mesajlarınızı sizlerden bekliyorum. Şöyle yayınımız daha güzel güzel geçecek. Heyecanlı, enerjili, tempolu bir yayın sizleri beklemekte. Saatlerimiz 08.27. 10'a kadar buradayım. Adem Bey'in yayınına kadar buradayım. Biraz kulaklarınız vıdı vıdı olacak ama idare edin artık.

0: bizimle her sabah.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Hey şöyle hareketli hareketli başlayalım o zaman. Rubondan boncuk boncuk gözlerim beni benden alışın. Oy oy. Hadi bakalım şöyle bir başlayalım. Bismillah diye.

Ha böyle jenerik müziğini de verdi. Ha böyle hareketli hareketli. Oh oh koşu. Evet, coşkuş oldu, devam ediyor. Bölgemizde bugün hava biraz kapalı böyle. Güneş yok ama serin bir hava var. Yakında kar yağabilir herhalde. O durum var. Biraz soğudu havalar. Olsun, böyle güzel geçsin. Evet, şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Şu an iş yerinde çayları hazırladık mı? Ya da dışarıda neredeyse şöyle sıcacık çaylar hazır mı? Öyle canım çay çekti ki. Vallahi yapmam gerek.

Evet, bazen bana diyorlar sabahın köründe o kadar erken diyor, niye yayın yapıyorsun? Bir şey olmaz, ne olacak sabah sabah? Kalkın kalkın hadi. Bu kadar yatılmaz. Gören de diyecek ki sen neden uyuyorsun gelmediğin zaman?

Evet, yayınımız devam ediyor. Hani demişler, nerede hareket orada bereket. Hareket olmayan yerde bereket olmaz. Bunu diyen doğru demiş. Horon'da olacak, Tulum'da olacak, Kemençi'de olacak. Slow şarkılarda olacak programımızda her gün olduğu gibi. Vallahi her gün çok enerjili çıkıyorum evden. Böyle içinde bir enerji var, patlamaya hazır. Bir türlü patlamıyor nedense. Hep aynı bidi bidi. Evet, Asıl Hanım ulaştı bizlere. Günaydın Coşkun. Müge Anlı'ya çıkmak üzereydik. Serkan'la yak. Kayıp gelmiş, hoş gelmiş. Selamlar olsun Mersin'den dedi. Bir alkış gönderiyorum. Gerçekten katılıyorum. Önceden Adem Bey diyordular işte Müge Anlı'ya başvuru yapacağız diye. Vallahi şimdi ben malum biliyorsunuz iş sezonu, yorgunluk, çalış var çalış. Para geliyor. Bir yazın kazanıyoruz zaten, bunu da şey yapmayalım. Yani boş geçirmemek gerek yani. Yazı güzel güzel geçirmek gerek. Ama kış da yaklaşıyor, inşallah düzenli bir şekilde bunu düzene sokacağım. Ha, bu sabah kalkmak olmasa var ya, ne güzel olurdu. Hayatımda sabah kalkmayı bir kaldırsam böyle çok güzel olur. Evet Asıl Hanım'a günaydınlar diliyorum. Serkan Bey nerede? Uzun zamandır kendisinden ses soluk yok. Sesini de duymuyorum. Nerelerde kendisi, selam söylersiniz o zaman. Buradan Mersin'e kucak dolusu selamlar yolluyorum.

O zaman Asıl Hanım, Serkan Bey de dinliyorsa, size bir şarkı göndereyim. Aykut Özer'den, Atakan Hanoğlu'ndan, Pay Edelim Dertleri. Bir sana ya, bir de bana ya. Hadi bakalım.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Şöyle 3-4 parçalık bir ara vermiştik. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyisinizdir inşallah. Şu an bizlere kulak veren herkese kucak dolusu selamlar yolluyorum ve günaydınlar diliyorum. Sabah neşiniz güzel olsun, bol olsun diyoruz. O ne, bunu boş verin. Çay hazır mı? Çaylar hazır mı? Abi çayları hazırladık mı? Aramızda çay seven var mı? Çay ben çok seviyorum. Çaysız yapamıyorum diyen var mı aramızda? Evet, şöyle mesajlarınızı bekliyorum. 0532-715-0694 nolu mesaj hattımızdan siz bizlere, azlara sizlere dedi. Evet, en son bizlere Aslan Hanım ulaşmıştı. Selamın dedi yerine ulaştı. Serkan Bey buralar çok yoğun dedi. Ona da kucak dolusu selamlar yollayalım o zaman. Evet, yayınımız devam ediyor. Bölgemizde bugün biraz havalı bir hava, kapalı bir hava var. Bak ne güzel söyledim. Allah dedi, havalı yani. Bölgemizin havası bile havalı.

0: var.
1: El şöyle Gökhan Demirci'den. Yaşa sevduğum yaşa, seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum. Yaşa.
1: Şöyle bir dinleyelim, hiçbir yere ayrılmayalım.
2: Dağları.
1: Şöyle bir çay ismini koyayım o zaman. Bir çay olsun, bir kendime geleyim. Hani Adem Bey diyor ya, kendine gel kendine. Aynen öyle. Çaysız olmaz. Başarılar diliyorum, bol şanslar. Şöyle bir Gökhan Demirci'den. Yaşa sevduğum yaşayı dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım. Hemen buradayım.
3: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

Evet, az önce Hadise'den dinledik. Delirdim geceleri. Ara beni şarkısıyla. Biraz delirmiş bu aralar. Sakin olamıyor kendisi. Vallahi program böyle akşam saatlerinde olsa. Şöyle DJ. Uçardık sanırım.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimiz 08.56'yı göstermekte. Şöyle çok güzel yayınımız. Enerjili, hareketli. Arada slow. Böyle Türkçe'de karıştırıyoruz hani, böyle hareketli hareketli. Bunlar da olacak tabii ki de. Bazen formatımızdan da çıkmak gerekiyor.

Evet, herkese günaydınlar diliyorum. Yeni uyandık. Uyandınız mı? Radyomuzu açtık mı? Radyo Karadeniz'den şu an Coşkun Show devam ediyor. Şöyle WhatsApp mesaj hattımızı da bir hatırlatalım, yani arada hatırlatalım mesaj hattımızı. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Böyle mesajlarınızı bekliyorum. Mesaj atan elleriniz dert görmesin diyelim. Evet, günaydınlar. Sabah ne yapılır? Çay yapılır. Çay yaptık mı? Ha böyle demliği falan demledik mi? Demlikte böyle çay tütüyor mu? Evet, şöyle fotoğraflarınızı bekliyorum. Bakalım neredesiniz? Hangi yayladasınız? Sogolahırtu. Şöyle hareketli devam ediyoruz. Haydi bakalım. Oo.

0: Radyo Karadeniz. Alemde.
1: Ne bileyim aşkım, X. Evet, yayınımız devam ediyor. Bizlere kimler ulaştı? Günaydın dedi, ben geldim dedi, sabah enerjimiz. Evet, Şükran Hanım yazdı bizlere. Şükran Hanım yazdı.

0: fazla bakarsan ya aşık olursun ya da olay çıkar.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Sadece müzik.
3: Haydi.
2: En iyi.
4: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
5: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
6: Aynen beni anlattı az önce. Tam ben girecektim, tam beni anlattı jenerik.
7: Attention please.
6: Evet, günaydınlar. Uyandırma modundayız, bakalım kimler ulaştı. Kimler yazıyor bizlere. Evet, şöyle hareketli hareketli. Arada Karadeniz, arada Türkçe, arada pop. Günaydınlar sizi, ben otelimizin güzel ustalarıyla dinliyorum. Sıradaki şarkı Emine Usta, Aynur Usta, Aslı Usta, Sümeyye Usta, Emine Usta ve ben Canan. Hediye etsem mutfağın tatsız kraliçeleri dedi. Alkışlayalım o zaman. Evet, Canan Hanım yazdı bizlere. Canan Hanım bayağı usta varmış orada ya, tebrik ediyorum sizleri. Günaydınlar diliyorum bu arada. Bir daha okuyacağım mesajınızı. Günaydınlar sizi, ben otelimizin güzel ustalarıyla dinliyorum. Sıradaki şarkı Emine Usta, Aynur Usta, Aslı Usta, Sümeyye Usta, Emine Usta ve Canan. Ben dedi, bak özellikle oraya vurguladı. O da benim dedi. Hediye etsem mutfağın tatsız kraliçeleri dedi. Bir alkış göndereyim size o zaman. Ya şimdi o kadar usta bir orada toplanmışken bir horon edilmez mi ya? Ha böyle bir hareketli bir şarkı göndermeyelim mi burada? Bence gelecek şimdi. Evet, şöyle bir Erol Şahin'den Ver Eloni şarkısını bir gönderelim. Böyle bakalım hareketli devam edelim o zaman. Evet, bizleri nereden dinliyorsunuz? Rize Merkez, Şahili, Artvin, Pazar, Arhavi, Hopa, Trabzon, Sürmene, Akçabat, özellikle Dutke, burada mı? Bakkos, Şangul, Yanivat, Akkaya, Hoşdere, Pınarlı Köyü, Çamlıhemşin, Tanu. Tanu da acaba radyomuz çekiyor mu? Çok merak ediyorum. Tanu'dan şu an bizleri dinleyen var mı? Hocivat, Papilat. Sesimizin ulaştığı her yere selamlar olsun. Sayamadığım bütün yerimize, köylerimize, ilçelerimize selamlar yolluyorum buradan. Böyle hareketli devam ediyoruz. Arada Mati Emistun ne olduğu belli değil.
3: Radyo.
6: Evet, şöyle bir tulumla devam edelim. Hadi bakalım. Sesini sonuna kadar açmayı unutmuyoruz. Evet, Ercan Bey ulaştı bizlere. Ercan Bey, Çamlıhemşin, Cezana da evlerinde seni dinliyoruz. Babam Rıfkı Baylar, ben Ercan abim dedi. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Böyle bir alkış göndereyim sana Ercan Bey. Günaydın, babanın elinden bol bol hop hop ha böyle. Bir de çay yaptınız mı ha böyle? Bir çay fotoğrafı paylaşın bize. Hadi.

0: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
1: Jenerik sanki beni anlattı. Aynı ben. Tebrik ediyorum bunu kim yaptıysa. Evet, Canan Hanım bize bir fotoğraf paylaştı.

Evet, yayınımız devam ediyor. İbrahim Sarı'nın Yapay Zeka şarkısı. Normalde şarkıyı yapay zeka çalmıyorum. Ama olsun, güzel ya, beğendim. Bunun gerçek versiyonu İbrahim abiden bekliyorum. Bu normalde biraz hafiften slow okumuştu bunu İbrahim abim ama bunu hareketli yapmışlar ama güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Evet, yayınımız devam ediyor. Evet, bizlere kimler ulaştı? En son Canan Hanım bizlere güzel bir fotoğraf paylaştı. Toplu bir resim attı. Ablalarım, ustalarım, valla çok güzel, tebrik ediyorum sizleri. Şöyle güzel bir şarkı göndereceğim birazdan size de. Evet, Şükran Hanım yazdı. Ayhan Aptekin'den güzel bir hareketli şarkı istiyorum. Seçimi sana bırakıyorum dedi. Olur, hatta hazırladım bile, birazdan gelecek. Resim atmakla olmaz abim, sen gel. Gelmen dedi yeter dedi. Yiyip içmen lazım, seviyoruz seni dedi o zaman. Ercan Bey, biz de seni seviyoruz. Babana da selamlar. Buradan bir alkış göndereyim o zaman Ercan Bey'e. Ercan, Sogolahır, gene yaylada mısın şu an, orada mısın? Valla orada olmak isterdim, Koçdüzü yaylasında. Gerçekten o kadar temiz bir hava var ki, inanın yani bir gece kaldım ama bütün her yani kal günlere bedeldi diyebilirim. Evet, bizlere kimler ulaştı? Ali abim ulaştı. Ali abim Antep'ten şu an bizleri dinlemekte. Selam, günaydın Coşkun Bey. Antep'ten selam ve sevgiler Karadeniz'e. Ekin uzunlarına, uzunlardan. Bazen sesim ekkem ağın sabah sabah. Daha ayılamadım sanırım. Ekim gene duyamadım. Ekin uzunlardan duy sesimi parçasını çalabilir misin? Şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii ki de abim. Geliyor, gelmekte olan, birazdan her şey olacak abim. Hazırlıklı olun, vaziyet alın, ortalık karışabilir. Oh kokoşu. Bu bizi kim alabilir? Bu şansı yok. Valla birkaç gündür diyemedim bunu. Dedim demir, zaten yoktum burada. Selam, günaydın kral dedi. 22 köy seni dinliyor Coşkuncum. Son gider su yaylalara dön. Mangal yapacağız mısırlar katlaşmadan, hareketli bir şarkı. Recibimden tüm Radyo Karadeniz dinleyicilerine gelsin dedi. Çağanay'ı da Musa'ya gönderiyor. Vallahi bir şarkı bu kadar denk gelmez abim. Katılıyorum sana. Aynen. İnşallah bizi dinlemiyordur yoksa. Hani lacıla diyor ya. Elam ragadanın. Aynen. Çağana Mugulunim Musa abi. Ona da bir sevgiler saygılar gönderiyorum. Geçen gün o kadar adını andık. Karşıma çıktı. Belediye dün salonun önünde Ardışen'de. Çağana şarkısını ona göndereceğim bir daha.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Evet, Mustafa abim, Mustafa Tersioğlu piyano şantör kendisi bizden, Recep'imden güzel bir şarkı istedi. Şöyle gönderiyoruz. Bu arada çay yaptım. Böyle tavuşan kanı mı desem bilmiyorum, canınız şeker mi bilmiyorum. Birazdan içeceğim. Oh oh şey. Bir gelsin mi? Şöyle bir Recep'imi dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım. Alevimin isteği, duy sesimi. Ekin uzunlardan hemen buradayım.

Evet, saatlerimiz 09.23'ü göstermekte. Coşku Show devam ediyor. Şöyle 2-3 şarkılık isteklerimiz vardı, onları aradan çıkardık. Evet Mustafa abim, kahvaltı yapalım dedi. Tavşan kanı mı yaptım? Aynen abi, aha, hazırladım. Oh oh, hoşu götürüyorum şimdi. Canınız çekebilir. Yayınımız devam ediyor. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an canlı yayındayız. Şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694, 0532 715 0694, ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle güzel güzel mesajlarınızı bekliyorum ve herkese günaydınlar diliyorum. Şu an sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu selamlar. Şu an bizleri nereden dinliyorsunuz? Araç başından mı? Evden mi? Poçaydan mı? İş yerinden mi? Bon neredesiniz? Evet, şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Hani ne demişler, nerede hareket orada bereket. Hani şöyle mesajlar geldikçe programımız da güzel güzel geçiyor. Evet Mustafa abim, teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah bir bu düğünleri bir atlatalım, ondan sonra her şey olacak. Vaziyet alan, ortalık karışabilir.

0: Memleketin sesi, Karadeniz'in gerçek frekansı. Burası Radyo Karadeniz.
1: Cennet vatanımın güzel insanları, Coşkun Show'u dinleyin, kendinize gelin. Mogoy Şaşı Damani.
2: Bu sesi bekliyordum. Yalan değil.
1: Coşkun Show.
2: Adem Bey'i bekliyordum. Jenerik müziği yapmıştım bir ara. Arada da vermek gerek.
1: Herkese günaydın. Coşkun Show başlıyor. Kendini...
2: Başladı Adem abim. Başladı. Biraz geç kaldınız sanırım.
1: Coşkun Şaşı.
2: Sabah başladık saat 8'de. Hareketli hareketli devam ediyoruz.

Evet, Fındıklı. Kimse var mı aramızda? Fındıklı'dan bizi dinleyen var mı? Ha böyle ilçe ilçe gezeceğim bugün. İlçe ilçe gezeceğim. Çaylı'ndan, Arhavi'den, Hopa'dan. Özellikle Dutka'dan bizi dinleyen var mı? Hadi bakalım.

Oh nenni koçarı, kodosku diye beçarıya, gülisi ekçopaya. Oh nenni koçarıya, oh oh hoş ya. Yansın ortalık. Evet, bugün bölgemizde biraz kapalı, ha böyle goşaşırı bir hava var. Şöyle grubondan öyle bekar dur da dur bir dinleyelim, hemen geliyorum.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şeyli Coşkun Show. Kahvaltı yapıyoruz güzel kızımla. Sıradaki tüm şarkılar kızım Azra'ya ve Mert ve Salih'e gelsin dedi Şükran Hanım. Tabii ki de gelsin.

0: memleketin sesi, Karadeniz'in gerçek frekansı. Burası Radyo Karadeniz.
1: Burası Radyo Karadeniz.

tartışılmaz markası, evde 3 plakası. Usame İsmail ne güzel söylemiş böyle. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle Instagram hesabımızdan da bizlere yazanları da okuyalım hemen. Evet, Bekir Bey yazdı bizlere. Günaydın Coşkun, sabah sabah seninle uyanıyoruz. Şu an salon köyde, Doğa Tepe'de inşaatımız var dedi. Bayraktar inşaattan selamlar yolluyorum yazdı kendisi. Şöyle bir alkış göndereyim o zaman. Evet, Ercan Bey de yazdı. Bugün gelmek istiyorum dedi stüdyonuza. Tabii ki de Ercan Bey. Vallahi alırım yani, koltuk var. Yani oturacak koltuğumuz var. Evet, havalar nasıl Ardışen'e gelmeyi düşünüyorum. Gelme gelme, hava karışık burada. Vaziyet al, ortalık karışabilir lan Ercan. şaka bir yana, hava orada nasılsa burada ama orası daha soğuktur öyle tahmin ediyorum. Burada biraz kapalı bir hava var Ercan Bey. Mermiler patlar durur. Evet, Mustafa abim yazdı ki 13'ünde Kombala Festivali gitmeyecek miyiz? Reis yazdı. Mermiler patlar durur. Davut Bey'e söylersin Mustafa abim. Vallahi bir hazırlık yapsın, bilmiyorum yani, sonuçta biz geleceğiz. Kombala mombala her şeyi hazırlasın yani o güne.

0: Hazır mıyız? Gelsin mi? Gelsin bence. Haydi bakalım.
1: Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Alemde peki.

0: Evet, yayınımıza devam ediyoruz.
1: Memleketin sesi, Karadeniz'in gerçek frekansı. Burası Radyo Karadeniz.
0: Evet Mustafa abim, az önce hani Çağına şarkısını istediğinde Musa abi yanında mıydı acaba? Çok merak ediyorum. Acaba beni dinliyor mu? Musa abim, sana demedim Çağına değil. Kusura bakma, gaza geldim biraz. Bu şarkı da yani sana gelmesin o zaman. Evet Mustafa abim güzel bir fotoğraf paylaştı bizlere. Osmanlı Köprüsü'nden, tarihi Osmanlı Köprüsü'nden böyle Musa Bahsüzen'le birlikte, Musa abimizle. Musa abi, ben demedim, yanındaki Mustafa abi söyledi.

Ooo, kimler mesai atmış, kimler mesai atmış. Hakkunun gülü, çiçeği, oranın bir tanesi. Vallahi öyle bir yakışıklı bir profil resmi var ki. Erkan Saymaz, Erkan dayım. Bu neredesin daha ya, gözünü seveyim. Yandan yandan da güldü ha, ben de buradayım diye. Bu insan bir selam yazar, bir şey yazar yanda. Gülücük koydu. İlla ki bir şeye gülmüştür o da. Çak durmadan bana da yandan yandan gülüyor. Hadi bakalım. Evet Erkan'dayız. Muiku, ne yapıyorsun? Nereden dinliyorsun şu an bizi? Arabada mı dinliyorsun?

Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Saatlerimiz 09.47 göstermekte. Zaman ne zaman geçiyor anlamıyoruz. Yayındayken böyle güzel güzel şarkılarla, enerjili hareketli parçalarla devam ediyoruz. Erkan Saymaz'a gelsin. Boncuk boncuk gözlerin, sana gönderiyorum dayım, bunu iyi dinle.

Evet, Erkan Saymaz'ın sevdiği şarkılardan Tulum gönderelim sana. Böyle bir kaldır kolları, hadi bakalım.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle Şükran Hanım yazdı. Kızım Sefo Haydun, ondan bir şarkı istedim. Mümkünse Coşkun abi dedi. Tabii ki de. Bakalım varsa çalacağız. Coşkun Bey, bugün soru yok mu? Koliva'dan Oy Oy sevdiğim parçayı çalabilir misin? Hemen ona bakıyorum abim. Bugün soru bugünlük yok. İnşallah yarın. Yarın zamanımız da olmadığı için. Yarın olacak, yarın. Yarın inşallah oluyor. Ali abim, güzel böyle bilmeceler hazırlayacağım. Böyle hafiften kışa doğru girerken güzel şeyler olacak inşallah.

0: Vay vay Demet ablam hoş geldin. Evet yayınımız devam ediyor.
1: Para var.
0: Ben ne bekliyordum ne çıktı şarkıya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet Şükran Hanım az önce Sefo'dan bir şarkı gönder dedi. Ben de yerimde dur yazdım. Bir baktım ki ele bulur cile bulur cile bulur ele bulur deyle bir şey çıktı. Oy oy evet o zaman şeye geçiyorum. Şükran Hanım yayınımız zamanımız kalmadı. Yarın inşallah Sefo'dan çalacağım söz veriyorum. Ali abim Antep'ten şu an bizleri dinlemekte. Oy oy sevdiğimi de yarın çalacağım. Sana o zaman Koliva'dan Yüksek Dallara Dolu şarkısını göndereyim Ali abim. Bugünlük böyle idare ediyorsun. Abim yarın Allah nasip ederse çalacağız şarkıyı. Hey şöyle Koliva'dan Yüksek Dallara Doğru adlı parça geliyor.

Dinlenirim. Saatlerimiz 10.05'i göstermekte. Coşkun Show birazdan sona eriyor. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Yarın kesinlikle burada olacağım ne olursa olsun. Kendinize iyi bakın. Bol bol iyi bakın böyle. Yarın bol çaylı, bol güzel yayınlı, enerjili, tempolu bir yayın. Yarın gene de sizleri beklemekte olacak. Bana mesaj atan, beni dinleyen herkese kucak dolusu selamlar yolluyorum. Yarın aynı saatte. İçimde bir enerji var, patlayacak daha az önce az da. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a...

0: Televizyon.
1: Onlar da insan gibi yaşamak ister.
2: Bu zamana kadar çok musallat gördüm ama bunu anlayamıyorum. Nerede hata yapıyorum?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Cebran. Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekledikten sonra oğulları Aras'ın doğumuyla büyük bir mutluluk yaşayan Meryem ve İbrahim, yıllar sonra çocuklarının etrafında yaşanmaya başlayan açıklanamaz olaylarla huzurlarını kaybederler. Aras'ın çevresinde giderek artan esrarengiz gelişmeler, aileyi geçmişte yaşanan trajik bir kazanın izlerini araştırmaya sürükler. Gerçekler ortaya çıktıkça yaşadıkları olayların yalnızca kendi aileleriyle değil, yüzyıllar önce öncesine uzanan ölümcül bir sırla bağlantılı olduğu anlaşılır.
2: Bu beden sana ait değil. Acele etmemiz lazım.
4: Yutrada Cebrani. Dillani ve Kahri.
3: Korku türündeki filmin yönetmenliğini Meriç Erseçken yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Elçin Atamgüç, Tuğba Kurukoğlu ve Hakan Aydın var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

İstersen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Git ayağına gitsek.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
0: Yaylalarda gezdiririm seni.
1: Ha böyle garip bir arkadaş istersen.
0: Yoğurda mısır ekmeğe mi doğrasak?
1: Beni ara.
2: En sevilen şarkılar Karadeniz'in sesi Radyo Karadeniz'de. Ben...

0: Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tırda yapılan aramada 121 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Sürücü H.A. gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik kapsamlı inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli

0: 1720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: vergi asmalıyım. Anam.
1: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.

0: Dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevdas.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Yora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Düştüm.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Silivri'deki gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Batan gemide kaptanlar dahil 10 deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk. Kaptanın bildirdiği 03:15'inde doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikasını ya da botlardan bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda TCG Alemdar geldi. TCG Işın'la aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız bir biçimde devam edecek dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül ayında okullarda sıfır atık teması ile ilgili programlar düzenleneceğini duyurdu. Bakan Kurum, geleceğimizin sıfır atık kahramanları okullarımızda yetişiyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki sıfır atık projemizi Milli Eğitim Bakanlığımızla okullarımızda daha da yaygınlaştırıyoruz dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kırandır Karadeniz sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kızar.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı Suitleri ile romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çerçeve yasaya ilişkin, yasanın uygulanmaya başlanması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağı ise bellidir. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, kazanın meydana geliş şekli ve nedenleriyle varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim anlayışımız, düşüncemiz hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026'nın açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Havalimanımız 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşmış, hem uçuş hem yolcu sayısında yeni bir rekora imza atmıştır. 3 gün önce 30 Ağustos'ta da 1787 uçuş gerçekleştirerek rekorumuzu tazeledik, dedi. İran makamları, ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden, ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle

0: 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

93 yılından bir şarkıyla başladık. Yaşım salkım, ben yoldan gönüllü çıktım dedi. Aynı yıla devam edelim. Suat Sun'a dinleyeceğiz. 1993 yılında ilk albümü Ansızın Çektin Gittin'i çıkardı. Hoş geldiniz.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de bir saat boyunca 90'ların o unutulmaz en keyifli şarkılarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün programa 1990

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Kenan Doğulu'nun ilk albümünden Yaparım Bilirsin'den Yazmışsa Bozmak Olmaz'ı dinledik ve söz şimdi Yonca Evcimik'te. Yonca Evcimik'in ikinci albümü Kendine Gel 1993 yılında çıktı. Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan bu albüm vücut ve ritmin kullanıldığı, klibinden kartpostalına kadar bir reklam mantığıyla çalışılan ilk albüm olma özelliği taşır.

0: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Reklam. Retro devam ediyor.

Gökhan Kırdar'ın Serseri Mayın albümünden Canım Feda'yı dinledik. Retro'ya Emre Altuğ'un İbreti Alem albümüyle devam ediyoruz. Şarkımızsa Yasak.

Eski değil eskimeyen şarkılarla Türk popunun en keyifli yıllarından 90'lı yıllara ait şarkılar seçtik bugün de sizler için. Ayşegül Adinç'in 96 çıkışlı Söze Ne Hacet albümünden Ali Mallah'ı dinledik. Şarkının sözleri Şehrazat'a, müzikse Aykut Gürel'e ait. Şarkıya Mete Özgencil hiç de fena olmayan fantastik bir video klip çekmişti zamanında. Çelik'le devam ediyoruz. 1995 yılındayız.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Erdal Çelik, Cana Cansın, 92 yılından bir şarkı Tek Çaremsin. Bu şarkı bir Kenan Doğulu şarkısı aslında. Kenan Doğulu da daha sonra söylemiştir. Ama bence Erdal'a bu şarkı çok yakışmıştı. Emel'le devam ediyoruz. Faka Bastın Retro'da şimdi sizlerle.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

Zuhal Olcay 1993 yılından iki çift laf albümünden Süreyya'yı seslendirdi. Bugün retronun kapanışı Minik Serçe'ye ait. Kalbim Ege'de kaldı. Yarın çok güzel bir salı gününde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Metro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Radyo Karadeniz.

Güzel bir çarşamba gününde, güzel bir Eylül gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz haftanın ortancasında. Bu güzel günün tadını çıkartmaya başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi hayatın ritmi başlıyor. Ben Renna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla, bugünün güzel haberleriyle, günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Siz de günden keyif almak istiyorsanız radyonuzun sesini biraz daha açın. Hem çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin, hem de bugünün güzel haberlerine. Ben Renna buradayım, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

0: Televizyon.
1: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
2: Almanya'da yer konu 12'yi vurdun mu? O an herkes enişten çekermiş.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
4: Bilgi bileti bana kardeş.
5: Al benden de o kadar. Hadi.
6: Madene hoş geldin.
7: Hoş bulduk Süleyman abi.
6: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
4: Yolculuk nasıl geçti?
8: İyi demiştin ya.
3: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
1: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
0: Sinevizyon. Radyo Karadeniz.

şöyle bir bakalım nelerden bahsedeceğimizi. Müzik magazin dünyasına elbette bakacağız tabii ki, ne var ne yok. En son çıkan şarkılar, yeni haberler derken hayatımızı uzatabilmek, ömrümüzü uzatabilmek adına hayatımızdan neleri çıkartmaya hazır olduğumuza bakacağız. Dünyanın en yaşlı insanından bahsedeceğiz, nasıl bu kadar yaşadığından. Televizyon karşısında geçirilen zamanın bizi nasıl etkilediğinden, güne doğru başlamanın, yaşadığınız ana, her ne zamansa haftaya doğru başlamanın yollarından bahsedeceğiz. Geceleri aklınızdaki düşünceleri nasıl susturacağınızdan, cilt bakım ürünlerinin hangilerini bir arada kullanmamak gerekliliğinden bahsedeceğiz. Tabii yine hayatın ritmi dop dolu bugün de. Yine çok sevdiğiniz şarkılar sizinle olacak. İrem Derici'yi geride bırakırken Betül Demir'i dinleyelim, biraz eskilere gidelim. Göksel'den Semih Cenk'e, Hande Yener'den Mabel Matiz'e, Bengü'den ikileme çok sevdiğiniz sesler de dakikalar içinde burada olacak. Biz günü keyiflendirmeye devam ediyoruz. Keyifli çarşambalar.

çok sevdiğimiz bir şarkı, kalpsiz bir serseri hayatın ritmindeydi. Yine sizin de çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyoda, tabii ki hayatın ritminde. Peki, insan mutlu hissettiği sürece güzel görüyor kendini. Aynaya baktığınızda en mutlu olduğunuz anlarda daha güzel gözüktüğünüzü hissedeceksiniz. Giydiğiniz yakışıyor, yaptığınız makyaj güzel geliyor gözünüze. Aslında temel etken mutlu olabilmek. Mutlu hissettiğinizde daha güzel görüyorsunuz kendinizi, ama bir de bir arada kullanmamanız gereken ürünler varmış. Gelin onlara bakalım. Misal, içerisindeki bileşenler sebebiyle bir araya gelmemesi gereken bakım ürünleri var. Glikolik asitle salisilik asiti bir araya getirmeyin diyorlar. Retinol ile C vitaminini, ikisi de çok faydalı olduğu halde, bir arada kullanmayın diyorlar. C vitamini ile azelaik asidi de bir arada kullanmamanız gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda C vitamini ile glikolik asidi bir arada kullanmayacağız. Anladığım kadarıyla C vitaminini tek başına kullanacağız hanımlar beyler. Günlük bakım rutinlerinizde bu önemli detayları da gözden kaçırmayın ki faydasından siz de fazlasıyla faydalanın. Bugün de aynaya bakın, kendinizi en sevdiğiniz şarkılarla güzel hissetmeye devam edin.

İnsanoğlu ömrünü uzatmak adına pek çok şeye başvuruyor. Peki ömrünüzü bir 10 yıl daha uzatacak deseler neyden vazgeçerdiniz? Neleri bırakabilirdiniz? Aslında insanlar böyle bir soru sorulduğunda şöyle cevap vermişler. Daha uzun yaşamak mı yoksa daha iyi yaşamak mı? Benim cevabım kesinlikle daha iyi yaşamak olurdu. Zira daha uzun yaşamaktan ziyade yaşadığınız her anı dolu dolu mutlu yaşamanın daha uzun yaşamaktan daha konforlu olduğunu fark ediyoruz. Yaşlanmayı durduramıyoruz ama yavaşlatabiliyoruz. Yapılan araştırmalar eğer ömrünüzü uzatmak isteseydiniz nelerden vazgeçerdiniz sorusunun cevabını vermişler. Katılımcıların %35'i alkolü tamamen bırakabileceğini söylemiş. Sosyal medya listenin ikinci sırasında eğer ömrüm uzayacaksa sosyal medyayı bırakırım canım diyenler %26. Şekerden vazgeçenlerin sayısı %23, kafeini bırakacağını söyleyenler ise %22 ile dördüncü sırada. Peki siz ömrünüzü uzatacağını bilseniz neyi bırakmayı seçerdiniz?

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

Bence uzun bir ömrün sırrı insanın mutlu olmasından geçiyor. Biraz da gamsız olmasından geçiyor. Gerçekten mutlu, kendi halinde hayatını yaşayan, hiçbir şeye kafayı takmayan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Dünyanın en uzun yaşayan insanı 117 yaşına basarak 1 yaşını daha geride bırakmış. Uzun yaşamanın sırrı sorulduğunda kısa bir yanıt vermiş. Kimseyle tartışmamak. Aynı kapıya çıkıyoruz aslında. Yani etliye sütlüye karışmayacaksınız bizim tabirimizde. Hayatınızı yaşayacaksınız. Kendi hayatınızda, kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Mutlu insanların, çok da fazla her şeyi kafaya takmayanların, öyle etliye sütlüye karışmayanların daha uzun yaşadığını söylüyorlar. Tabii genler de önemli. Aile genetiğinde hastalıklar yoksa siz de sağlıklı bir birey olarak ömrünüze devam ediyorsunuz. Peki, mühim olan çok uzun yaşamak değil, mühim olan aslında dolu dolu yaşamak, mühim olan daha iyi yaşayabilmek. Bu yüzden yaşadığınız her anı iyileştirmeye bakın siz.

sanırım eskisi kadar televizyon karşısında vakit geçirmiyoruz, öyle mi? Doğru, evet, televizyon karşısında eskisi kadar vakit geçirmiyoruz ama telefon karşısında, bilgisayar, tablet karşısında çok daha fazla vakit geçiriyoruz. İşte yapılan yeni bir araştırma der ki televizyon karşısında geçirilen vakit aslında zihninizden çalıyor. Yani belki siz bilgisayarın karşısında, telefonun, tabletin karşısında vakit geçirirken zihin aktiviteleriyle alakalı bir şeyler yapıyorsunuz. Reels kaydırmaktan bahsetmiyorum kesinlikle. Belki bulmaca çözüyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Yani zihninizi harekete geçiriyorsunuz. Fakat televizyonun karşısında herhangi bir tepki vermeden boş boş oturup ekrana baktığınızda zihniniz yavaşlıyor ve hızlı yaşlanmaya başlıyor. İşte bu yüzden oturarak televizyon karşısında geçirilen vaktin insan ömründen çaldığını söylüyorlar. Haberiniz olsun. Sağlıklı bir ömür için diyelim. Oturarak çok da fazla öyle boş vakit geçirmemekte fayda var.

günler yeni gün güzellikler getirsin. Başladığınız her gün, başladığınız her an, her neye başlıyorsanız sizin için en iyisini getirsin. Misal çarşamba günündeyiz. Bugün de beklediğimiz her şey ayağımıza gelsin. Gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller hepsi gerçek olsun. Evrene gönderiyoruz yine olumlu mesajları. Peki bir güne ya da bir haftaya, yaşadığınız bir zamana doğru başlamanın yolu var mıdır sizce? Yani kime göre, neye göre doğru diyorum bazen. Yapılan araştırmalara göre diyeceğim bu sefer. Eğer daha iyi bir başlangıç yapmak istiyorsanız bazı şeylere hazırlıklı olmanız gerektiğini söylüyorlar. Tamam, misal iş yerinde süper bir performans göstermeyebilirsiniz. Harika işler çıkartmayabilirsiniz ama hazır başladığınızda yapacağınız işleri, işinizin en iyisi olup daha kolay halledebilirsiniz işleri. Böylece doğru başlamış olursunuz. Çalışmıyorsunuz. Normal standart bir güne başladığınızda, evde herhangi bir güne başladığınızda o gün yapacaklarınızı planlayabilir. Böylece işlerinizi daha kolay bitirip daha rahat başlayabilirsiniz. Bir sonraki adıma. Aslında önemli olan doğru başlayabilmek için bir şekilde bir yerlerden hazırlıklı olabilmek. Plansız, programsız yaşanılan hayatın evet daha mutlu hissettirdiği söyleniyor ama sizin hep bir B planınız olsun bence.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı çok önemli. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu gece Marmara Denizi'nde meydana gelen iki geminin çarpışması sonucu yaşanan deniz kazası nedeniyle denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Oradaki çalışmalar ve kazayla ilgili gelişmeler arkadaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Kamuoyunu da ilerleyen dakikalarda ve saatlerde daha detaylı şekilde bilgilendirmiş olacağız. Ben tekrar denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim anlayışımız, düşüncemiz hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı, dedi. İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İran makamları ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden, ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam.

Aklınızda çalan şarkılar hayatın ritminde yanı başınızdaki radyoda yaşanacaksa yaşanacak manifest yorumuyla radyolarınızdaydı. Peki Sezen Aksu'yla devam etmeden önce zihnimizde sadece şarkılar çalmıyor. Özellikle bazen gece yatağa girdiğimizde gereksiz düşünce döngüsü de zihnimizde dönüp durmaya devam ediyor. Bazen uykusuz bırakıyor bizleri. Eğer zihninizi susturmak istiyorsanız bir türlü yatağa uzandığınızda zihniniz susmadan konuşmaya devam ediyorsa gün boyu bastırdığınız düşüncelerin çoğu zaman gece zihninizi ele geçirdiğini düşünüyorlar. Bu düşünce fırtınasından kurtulmak istiyorsanız, akla gelen pişmanlıklardan, kaygılardan, korkulardan uzaklaşmak istiyorsanız eğer uyku öncesinde böyle vücudunuzdan 1-2 derece kadar aşağıda bir dereceyle duş almanızı istiyorlar. Yani vücut sıcaklığı 37 derece diye düşünecek olursak 35-36 derecelik bir suyla duş aldığınızda zihninizi susturabilirsiniz. Derin nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Sıkıcı bir şey izlemenin de zihninizdeki o düşünceleri susturduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda en etkili yöntemlerden bir tanesi zihninize nötr bir görev vermek. Mesela izlediğiniz bir filmdeki karakterleri hatırlamaya çalışın. Yani başka şeyler düşünün diyorlar. Böylece zihninizi kolaylıkla susturabileceğinizi söylüyorlar. Bir deneyin bakalım. İşe yararsa hep birlikte deneyelim. Böyle dalalım uykuya. İhtiyacımız var. Bazen ne de olsa ihtiyaç duyuyoruz.

Hayatın ritmi devam ediyor. Haftanın ortancası, günün çarşambası dedik. Eylül'ün tadını çıkartmaya devam ettiğimiz şu günlerde. Artık Eylül geldi, havalar serinleyecek diye düşünüyorsanız yanılacaksınız. Eylül ayına girişle birlikte sıcaklıkların 30 derece ve üzerinde seyrettiğini söylüyor ülke genelinde pek çok yerde meteoroloji. Özellikle önümüzdeki hafta sonundan itibaren yağış geçişleri görülebilir diyorlar. Evet, mevsimsel olarak Eylül ayını karşıladık, sonbaharı karşıladık ama astronomik olarak Eylül'ün 23'ünden sonra asıl sonbaharı karşılayacağız. Bu yüzden Eylül'ün 23'üne kadar daha sıcak havalar devam edebilir diyorlar. Yani siz henüz yaz bitti zannetmeyin. Yazın kalan kısmının da tadını çıkartmaya devam edin.

0: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Jora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Herkese merhaba.
2: Ben Rayna.
1: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
2: radyonuzdayım.
3: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Hafta içinde çalıştığımız için 2 hafta sonra okullar açılacak herhalde. 2 hafta bile kalmadı. 10-12 gün sonra okullar açıldıktan sonra çocuklar okula gittiği için doğru düzgün hafta içinde uyuyamayacağız. Hafta sonu uyumaya çalışıyoruz pek çoğumuz, biliyorum. Genellikle hafta içinde çalışıp hafta sonu izin yapanlar uykusunu hafta sonu almaya çalışıyorlar ama böyle bir araştırma yapmışlar hafta sonu uykusuyla alakalı. Hafta sonu 1 saat 27 dakika daha fazla uyumanın, yani niye 1,5 saat dememişler. Araştırma ortalama böyle çıkartmış. Sayılara takılı kalmayalım. 1 saat 27 dakika daha fazla uyumanın yüksek tansiyon riskini azaltabileceğini belirlemişler. Ancak bazı uykuların telafisi yok, ters etki de yaratabilir aşırı uyursanız demişler. Yani 1 saat 27 dakikayı geçirmeyeceksiniz. Kurun alarmınızı. Hafta içine göre 1 saat 27 dakika daha fazla uyuyabiliyorsunuz. Hafta sonu fazlası zarar demişler. Aman dikkat edin.

Şimdi malum okullar açılacak tabii ki. Eylül'ün 14'ünde açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bizim artık okul maceramız bittiği için. Eylül darısı başınıza diyelim. Eylül'ün 14'ünden sonra okullar açılacak tabii ki. Yeni yeni başlayan mini mini birler olacak. Son senesi olanlar olacak. Sonuç olarak önümüzdeki ayın 14'ünde, Eylül'ün 14'ünde önümüzdeki haftalarda okullar tekrardan açılacak. Velileri düşündüren mevzu aslında sabah erken kalkmaktan ziyade geçen yıla oranla artan fiyatlar. Kırtasiye alışverişinden tutun da servis ücretlerine, okul ücretlerine kadar artan fiyatlar velileri daha fazla düşündürüyorlar. Kırtasiye fiyatlarının bu yıl %30 arttığını söylemiş yapılan yeni araştırmalar. Tabii mini mini birlere yeni çantalar, çantasını yenilemek isteyenlere yeni çantalar vesaire. Velileri en çok düşündüren okul alışverişinin de tam zamanındayız. Eylül'ün 7'sinde birler başlayacak, 14'ünde de ortaöğretim, ilk ve ortaöğretim açılışını yapacak. Şimdiden hayırlı olsun diyelim okula başlayacak çocuklarımıza. Fakat okul malzemelerinin maliyeti 10 bin liraya kadar çıkıyormuş. Umarım gerekli bütçeyi ayırmışsınızdır. Bu sene biraz daha fazlaymış. Yani bizi sabah erken kalkmaktan ziyade düşündüren daha fazla şey şu okul maliyetinin daha yükselmiş olması. Bakalım bunun da üstesinden geleceğiz, ümit ediyorum.

güzel bir çarşamba günü dedik. Bugün de hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Hem gündemden uzak hem de haberdar olduk. Bugün de yine hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyodaydım. Peki yarın görüşeceğiz yine güzel haberlerle. Yarın hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına.
1: Radyo Karadeniz. Elim olmak elde değil. Bu

İstersen, neredeysen, Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Dinle.
1: Hala ilk gibi yarım sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
2: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: O kara gözlerine bakıp da doyamadım. O kara göz...

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

0: Tamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istediklerinizi bu frekansta.

Orda. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: Televizyon.
1: Oh no.
2: Someone's art project maybe?
1: All the way out here?
2: That's weird.
3: Nightmare fuel.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler.
3: A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the Great Chainsaw Massacre tradition.
0: Cinevision. Müziğin ritmini hisset.
5: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
6: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
7: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

da geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

en doğru frekanstasınız. Burası Radyo Karadeniz.

bakışın yok mu kaçışın? Bu son durumarım.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

dert olacak hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Ölüm anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

yaşayamaz, yaşayamaz bu kalbim sensiz. Her şeyim dur gitme, saplayıp gözlerini

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Sana yazdığım şarkıları yere yaydım dün. Satır satır her hece anlamsız olmuş. Sen

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
0: Burası Radyo Karadeniz.